her şey çok kolay oldu. Ne sızlandım ne de ağladım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi kolay. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyam yıkılacak sanırdım ama olmadı, bitti işte. Bir süre gelen gidenler oldu, beni anlamaya çalıştılar, bir işe yaramadı. Sıkıcı ve kasvetliydim. Bazen bütün gün yorganı başımdan aşağı çekip uyudum. Bazen de ucuz filmler seyrettim. Günler böyle geçip gitti. Şimdi iyiyim. Sen utanç gecelerinde, ben burada. Hepsi bu kadar. Sonrası yok. Unuttum, gitti geberek.

mükemmel. Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.

0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
7: Namütenayi muhabbet.

0: 10-11 saatler Hanımlar Beyler Radyo S95.6 burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan. 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Salı gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Pazartesiden sonra biraz daha böyle bir haftaya alıştığımız bir gündeyiz. Dışarıda yine oldukça sıcak bir salı günü bizleri bekliyor efendim. Buyurun iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Mebrure mış gibi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Tam şöyle yol şarkılarından bir tanesi. Yol şarkısı demişken arkadaş, şu magandalardan bir türlü kurtulamıyoruz. Hani cezalar mezalar arttı, tamam suç oranı kısmen düştü ama yok olmuyor ya. Bakın Başakşehir'de trafikte dehşet saçan magandalara 720 bin lira ceza. Bak trafikte tartıştıkları sürücüleri ısrarla takip ederek araçlarından inip kavga eden 5 kişi. Şimdi 5 kişi oldukları için kavga ediyorlar. Zaten yani bunlar genelde bu tür bireysel hareket edemezler. Ancak sürü halinde. Yani bireysel hareket etme yetenekleri gelişmemiştir bunların. Sürü halinde saldırırlar. Böyledir yani. Serengeti'de. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı bu 5 tip. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara toplam 720 bin lira idari ceza, para cezası uygulanırken araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şimdi bunlar medeniyetten bir hayli uzak olduğu için bunun ne anlama geldiğini de bilmiyorlar. Bak araçlar trafikten men edildi, bunlar şimdi başka araçlarla devam edecekler. Ehliyetleri olup olmaması onlar için sorun değil. Efendim olay Başakşehir'de meydana geliyor. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bazı şahısların araçlarından inerek diğer sürücüleri takip edip kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal aktivite olarak görüyor bir de bunlar bunu. Yiğit delikanlı 5 kişi birden. Görüntülerin sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sanal devriye ekipleri çalışma başlattı. Zaten plakalar kabak gibi meydanda. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda trafikte uygunsuz davranışlarda bulunan araç sürücülerinin SA ve EÇ, bunların isimleri bence verin. Yani herkes bilsin. Ki zaten hani şüpheli olma tarafları bunlar yani biliniyorlar artık. Araçlarda yolcu olarak bulunan şahısların ise BT, UD ve BD olduğu tespit edildi. Yani 5 kişi bir arabaya doluşmuşlar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında sürücü ve yolcular hakkında işlem yapıldı. Yapılan işlemler kapsamında 5 şahsa toplam 720 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekilirken, sürücüler SA ve EÇ'nin sürücü belgelerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Şimdi bunlar tabii ehliyetsiz kullanmaya devam edecekler. Ne A'sı B'si yok. Bunlar böyle yani. Hani keşke böyle daha şeyler olsa, nasıl derler, daha gelişmiş teknolojiler olsa her tarafta. Hani mesela MOBESE görüyor ya yüzü kamerayı. Kameradan. Direkt mesela yüz tanımı olsa o kişinin ehliyetinin o belki de vardır ha. Yani yoktur, o kadar gelişmemiştir de. Direkt yüz tanımı, o kişinin ehliyeti cezalı mı cezalı. Tamam çek sağ yavrum bir kez daha. 60 gün süreyle seni de bir içeri atmak suretiyle ehliyetinin yanına. Bak mantıklı olur. Bir kere kitleyip duracaksın. Şey denir yani dinsiz hakkında imansız diye.

0: ehliyetsiz çıkmaya devam edecek. Şu an bunlar zaten dışarıda araç kullanıyor. Ben size söyleyeyim bak. Tabii bu işin bir de adli kısmı var. Hani bunlar tamam, bu cezayı ödediler. Toplam 720 bin lira artı ehliyete el konuldu, araçlara el konuldu falan filan ama... Bir de bu işin tabii adli kısmı var. Birkaç oradan da ceza gelir. Ama biz hani evet şu rakamlar baya baya kişi normalden 180, arabadan indiğin zaman bakiyeye 180 bin lira yazılıyor. Yani arabadan indin, telefona bak, banka hesabından bildirim geliyor. Hesabınızdan 180 bin lira çekilmiştir diye. Ama işte hala biz bu şeyden vazgeçemiyoruz. Yani bu trafik mevzu ayrı bir kültür. Hakikaten kültür işi. Biz ona biraz uzağız. Yani biz otomobil kullanmayı, otomobil hareket ettirmeyi tamam diyoruz. Yani trafik sanıyoruz. Trafik o değil. Yani otomobil kullanmak çocuk işi. Çocuğa da pratikte öğret, birkaç git gel yap, o da öğreniyor. Günümüzde zaten hani araçların büyük bir bölümünün otomatik vitesi olduğunu düşünürsek, hani böyle ben araba kullanıyorum diye çok ağam şağam bir şey değil yani o. Onu herkes yapabiliyor. Ama biz trafiği kullanmayı bilmiyoruz işte. Asıl sıkıntı burada. Bir de hep söylüyoruz. Şu psikoteknik olayları falan filan bütün sürücülere ciddi bir şekilde olsun. Ciddi bir şekilde uygulansın. Ve geçemeyenlerine direkt ehliyeti alınsın yani. Ancak böyle olacak bu iş. 10-24 saatler Radyo S'te. Bak Burcu, valla arabayla bir yerden bir yere gitmeye korkuyorum Mahmut Bey. Başımıza her an bir şey gelebilir demiş. Maalesef öyle yani. Bir de şey, hani benciliz trafikte ne yazık ki. Böyle bir taraf da var. Böyle yol, bak genelde kavgalar yol verme üzerine çıkar. Biz yol vermeyi yol verme olarak anladığımız için. Yani nezaketten uzağız ne yazık ki. Efendim devam ediyoruz. Oo, bir Dila dinleyelim. Şarkı tanıdık, ondan sonra buradayız.
1: Mahmut Uçakcan.

Efendim. Oo, habere gel, habere. Bütün site sakinleri toplanmış. Neden? Bir apartman sitesi efendim. Yönetim paraları bahiste yedi. Site iflasın eşiğine geldi. Oğlum hangi maçı oynadınız? Dünya Kupası'ysa bak, Dünya Kupası'na çok sürpriz sonuçlar çıktı zaten. Oğlum site parası yapılı, el alemin parası, deli misiniz siz? Bir de yasa dışıdır bu lan, yasa dışı zaten. Oho! Yasa dışına bulaştıysan dönüşü yok kardeşim o işin. Bir yüksek cezası var zaten, o ayrı. Hadi hepsini geçtik. Bak cezayı falan filan geçtik bir kenara. Kazanamıyorsun. Batıyorsun bak. Bu yasa dışı bahistir. İşte kumardır. Bunlara bulaşanlar batıyor kardeşim. Bu kadar basit. Hadi bahiste mesela futbol maçlarında diyelim yani. Oralarda biraz daha belki hani şanstır manstır diyebilirsin. Ama diye öteki oyunlara bulaştığın zaman sana desteklemek amacıyla yani motive etmek amacıyla kaşıkla veriyor. Çay kaşığı o da. Sonra kepçeyle geri alıyor zaten onu. Sen de kazanıyorum sanıyorsun. İstanbul Tuzla'daki 268 dairelik sitede, şimdi sitenin adını da vermişler, geçmeyelim onu. Yaklaşık 3 yıldır toplanan aidatların usulsüz şekilde kişisel hesaplara aktarıldığı ve yasa dışı bahiste kullanıldığı iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yeni yönetimin incelemelerine göre 2023-2026 döneminde kat maliklerinden tahsil edilen yaklaşık 32 milyon liranın karşılığında sitede herhangi bir bakım, onarım veya resmi ödeme yapılmadığı belirlendi. İşte o son maç üst geleydi o. Atamadı o golü abi, atamadı ya. 2-0'da kaldı maç. Eski yönetici Nihat Öğün'ün site hesabından kendi hesaplarına toplam 22 milyon 595 bin lira aktardı. Doğalgaz ve ortak alan elektriklerinin kaçak bağlandığı, çalışanların maaşlarıyla SGK primlerinin ödenmediği öne sürüldü. Adam bütün paraları yemiş yani. Yeni yönetim sitenin piyasaya yaklaşık 11,5 milyon TL borcu olduğunu, SGK borcunun ise 4,5 milyon TL'ye yaklaştığını açıkladı. Eski yönetim hakkında tehdit, usulsüzlük ve silahlı saldırı iddialarını da gündeme getiren yönetime bak. Apartman yönetiyoruz burada kardeşim. Herkes akıllı olacak. Denemiştik, eski yönetim hakkında tehdit, usulsüzlük ve silahlı saldırı iddialarını da gündeme getiren site sakinleri, geçmişte yaşanan kurşunlama olayları, Tuzla'daydı değil mi? Teksas falan değil burası. Ve baskılar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi. İddialara ilişkin savcılık başvurularının yapıldığı 268 dairelik sitenin icra işlemleri ve mali yük nedeniyle iflasın eşiğine geldiği ifade edildi. TMSF el koyuyor siteye. Borçlarından dolayı. Arkadaşlar bu nasıl bir, bu rezillik ya. Bak deli gibi para toplamışlar. Aidat maidat ne kadardı? 32 küsür müydü? 32 milyon lira topluyorlar, tahsil ediyorlar. Apartmanı hiçbir şey yapmıyor. İnsan utanır bari oradan, ne bileyim hani 1 milyon 2 milyon ayırır. Hadi 2 milyonu ayır bari. Hani milletin gözünü boya, o da yok. Hesap sormaya kalkana silah çekiyorlar. Tehdit ediyorlar. Bak işine kardeşim, apartman yönetiyoruz burada, ne sanıyorsun sen? Parayı eleman kendi hesabına aktarıyor. 22 milyon küsür, 22,5 milyon. Doğalgaz falan filan ödeme yok. Onları da kaçağa bağlamışlar zaten. Evet, doğalgaz yan siteden alıyoruz biz uygun fiyata. Böyle böyle yasa dışı bahiste de parayı yemişler efendim. Hani bunlar baya baya organize şey olsa, kişisel derken hani böyle biri batağa saplanmıştır. Hani dur bakalım şu aidatlardan falan bir iki kazanırız da borcu da kapatırız düşüncesi olmuştur diyeceğim. Büyük yanlış ama hadi böyle bir şey olsa eyvallah, bunlar bildiğin organize.
Neyse vallahi site sakinlerine Allah sabır versin. Hani bu zamana kadar beklemeleri de bir tuhaf. Hani ben insan az çok anlar neler olduğunu neler bitini. Bak zaten silahlı yaralamaya kadar bahsedilmiş haberde. Bu kadar iş karışmışken hani kimsenin bir şikayette bulunmaması da bugüne kadar. O da enteresan bir şey. Sen şikayette bulunmazsan, sen aman bana bir şey olmasın, aman yılan bana dokunmasın dersen, o yılan bir gün sana mutlaka dokunur kardeşim. Bizim en büyük yanılgımız bu zaten. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın sözü. Kim çıkarttıysa insanlığa en büyük kötülüklerden bir tanesini yaptı. Hayır kardeşim, sana dokunmayan yılan yok. Sana şu an dokunmayan yılan var ve sen sana şu an dokunmayan yılana karşı aman bana dokunmuyor dersen, rahatım dersen, o yılan yarın sana dokunacak, kaçarı yok. Bizim maalesef en büyük yanılgımız bu efendim. 10.33 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Bak bir sen bu seçimde ben de adaylığımı koyacağım diyor. Ama Avrupa kupalarını bekle. Bir de ne diyorlardı şeyi, Alman liginden uzak dur. Efendim 0533-155-4000, 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Derya Ulu, Şımarık Radyonuz'daydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Sen de onlardan birisin. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. El freni mevzu var arkadaşlar. Şunu unutmayın bak. El frenini çekmeyi unuttu. Otomobil bahçe duvarına asılı kaldı. Şimdi zaman zaman bunlar geliyor önümüze. Bu haberler, böyle haberler. Ben artık şunu düşünüyorum. Hani artık el frenlerinde de arabadan arabaya değişiyor. Kimisi manuel. Hani bizim bildiğimiz eski tip hani elle çekiyorsun. Şimdi artık bir de dijitalleşti bu iş. Otomatik el freni. Şimdi bir süre otomatik el frenli bir araca biniyorsan eğer, bindiysen eğer, arabayı durduruyorsun, otomatik el frenini kendisi çekiyor. Sonra işte başka bir arabaya bindiğinde o sıkıntı olabiliyor. Çünkü sen diğerine alışıksın kullanmaya. Hani o şekilde kullanmaya alışıksın. Birdenbire hani normal iniyorsun arabadan. Arabanın el freni çekilmiyor tabii ki. Yani araba buna alışık değil. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil geri hareket ederek bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bu işin güzel tarafı. Sadece maddi hasar var. Efendim, olay Çorlu'da meydana geliyor. Otomobili park eden sürücü el freni çekmeyi unutup markete alışverişe gitti. Bir de şey de oluyor bazen mesela hani düz yerlerde, düzlük, düz alanlarda. Bunu görüyoruz zaman zaman, böyle hemen markete gidip gelmelerde el freni çekilmiyor. Hemen arabayı viteste bırakıyor. Durduruyor. Bir de el freni çekmek zor oluyor. Ondan dolayı da bunlar yaşanabiliyor. Bu sırada geri hareket eden sürücüsüz otomobil yaklaşık 30 metre sonra bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. O anlarsa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmiş. İyi, hani şeylere de dalmıyor, evlere falan da dalmıyor. Sadece bahçe duvarı herhalde bakalım. Peki, yok, bahçe duvarı da şans eseri durmuş. Oradan aşağı inse bir arabada hem daha fazla hasar olacak. İki, evin masrafı olacak. Ne bileyim, hani o zaman belki yaralanma dahi olabilecek. Bunların hepsi meydana gelebilirdi. Bak, bir anlık ihmal, bir anlık unutma meselesi. Ne yazık ki işleri buraya kadar getirebiliyor. Aman efendim, trafikte her zaman uyanık olmak lazım. Her yönüyle uyanık olmak lazım. En azından bu arkadaşımız kimse şanslıymış. Yani aracımız o el freni otomatik dahi olsa, hani durduğumuzda bir bakmamız gerekiyor. Çünkü ışığı yanıyor. Ne mesela, kimisine kırmızı yanıyor. Kırmızının yanmasını bekleyeceksin. O el frenin çekilip olup olmadığını görmek için. Hani o uyarı veriyor. Her ne olursun, eğer dijital değilse el freni, elle de mutlaka çekeceksin. Bu iş böyle maalesef. Yani dur hemen şuraya gideyim, geleyim 2 dakika falan filan, hiç acımıyor, hiç affetmiyor. Bununla ilgili çok fazla şeyler de görüyoruz zaten. Zaman zaman başkaları biliyorsunuz arabaya yetişiyor, arabaya atlıyor, hemen el frenini çekiyor, araba duruyor. Film sahnesi gibi geliyor onlar. Ama işte her zaman bu şans yanınıza olmayabilir tabii ki. 10.47 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Dışarıda sıcak bir hava. Dün bakmıştık, bir dakika merak ettim. Bugün de bakalım. Bir ara bir serinleyecektik. Ne ara serinliyorduk? Perşembe günü biraz serinliyoruz efendim. Bak, bugün 33, yarın 36. Perşembe, cuma 28. Hatta cumartesi 21 dereceye kadar düşecek. Yağmur falan da var. Perşembe, cuma, cumartesi iyiyiz. Pazar yine 28'lere çıkacak. Pazartesi 32 ile devam ki. Birkaç gün bir nefes alacağız. Sıcak mola verecek, haberiniz olsun. Şimdi bir adet Tarkan dinleyelim. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Tarkan Acımayacak radyonuzda. Gel gel gel güzelim, gel hiç acımayacak. Efendim. Düğün sezonundayız ve zaman zaman düğünlerde takılan takılar haber oluyor. Bazen şeyler falan görüyor. Özellikle damadın yakın arkadaşlarının böyle bir şey vardır. Damadın yakın arkadaş terörü diye. Damada yapmadıkları işkence kalmaz. O efendim, o takıyı bile takarken çok acayip yerlere iliştirmek suretiyle. Hani orada bir iş kazası olsa sıkıntı büyük olacak. Buna pek dikkat edilmez. Hatta zaman zaman iğne mutlaka vücuda da batırılır. Damadın yakın arkadaşları böyle yapıyor efendim. Önüne geçilemiyor bu durumun. Yıllardır da geçilemedi. Bazen enteresan hediyeler takılır. İşte biberonlar falan filan. Bunlar eğlence amaçlı görüyoruz. Tabutla gelen var mesela. Şimdi bu da damada düğünde sıra dışı hediye. Genelde hep damada takılıyor bu sıra dışı hediyeler. Bak gelinin çevresi mis. Temiz arkadaş geliyor. Altınmış, paraymış neyse artık gönlünden kopan. Takıyor gidiyor. Damadın tarafı hep sıkıntı. Efendim bu defa altın yerine 100 tane civciv taktı. Lan civcivleri nasıl ikna ettiniz? Kahramanmaraş'ta bir kebap ustası geçmişte yanında çıraklık yapan eski çalışanının düğününde altın takmak yerine büyütüp sermaye yapması amacıyla 100 adet civciv hediye etti. Abi, sen de işin kolayına kaçmışsın yalnız ha. Hem böyle bir hani hoşluk olsun bir gülelim eğlenelim modu. Hem de böyle masraftan kısalım. 100 tane civcivi büyütüp sermaye. 100 tane civcivi büyüyecek. Kaç ayda büyüyecek? Birkaç ayda büyüyecek onlar zaten. Eğer hastalık masalık olmazsa. Bir de bakalım yeri var mı mesela acaba bu damadın bunları büyütecek? Evi salonda mı büyütecek yani bunları? 100 tane civcivi. Hadi böyle 1000 tane bak 1000 tane falan olsa yine eyvallah. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreninde davetlilerin ilgisini çeken sıra dışı anlar yaşandı. İlçede kebapçılık mesleğini icra eden Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş. Düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğünün takı töreninde damadın mesleği öğrendiği eski ustası Mustafa Çabuk tarafından benzerine az rastlanır bir hediye takdim edildi. Tamam kebapçıysa mesela şu da olabilirdi bir buzağı. Hani al bunu büyüt sermaye. Kebap ustası Mustafa Çabuk sahneye çıkarak evlenen eski çırağına düğün hediyesi olarak tam 100 adet civciv verdi. Tavuktan da kebap yapmak. Çabuk damat Gündeş'e bu civcivleri besleyip büyüterek değerlendirmesini ve geleceği için bir iş sermayesi oluşturmasını tavsiye etti. Düğün salonundaki misafirler kutular içerisindeki civcivleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ve çok da güzeller yalnız. Sıra dışı hediye töreninin yanı sıra düğünde damadın arkadaşları... Ha. Bak daha az önce söyledik. Damadın arkadaşlarının terörü başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Farklı bir etkinliğe imza attı. Damadın arkadaş grubu bir vinç yardımıyla salonun ortasına kadar ilerleyerek kendileri için hazırladıkları özel gösteriyi sundu. Hem vinçli gösteri hem de ustadan gelen 100 civcivlik evlilik hediyesi muhtemelen gelin düşünmüştür. Lan ben yanlış mı yaptım acaba diye. Yanlış bir tercihten bulunduk. Hem 100 civcivli evlilik hediyesi düğüne katılan konuklar tarafından ilgiyle takip edildi denmiş. Peki Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocasınlar. Bol bol civciv büyüsünler. O vinç olayıyla ilgili görüntü yok ama onu da görmek isterdik. Yani düğün salonuna vinçle geliyorsun ya. Şeyleri falan gördük mesela. Düğünden önce damada yapılan işkenceler vardır. Yöresel olarak her yerin kendine göre adetleri vardır. Dediğimiz gibi yine damat ve arkadaşları tarafından. Vinç ile damadı asan oldu ya. Ayaklarından asıp yukarı doğru. Lan adam evlenecek. En mutlu gününe gidecek. Bunlar adamı zora sokuyor. Pek çok adet var. Örf, adet, gelenek adı altında damada yapılan işkenceler. Bunları durduramıyoruz efendim. 10.56 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Aaa...
Bizim İrem fotoğraf göndermiş bak, arabadan dinliyor. Ana selamlar olsun. Araba da iyi bir şeye benziyor ama. Bende arabalarda mesela şey vardır, multimedya hastalığı. O multimedyayı mutlaka bir gözden geçiririm. Güzel güzel. Şarkı zamanı, hadi dinliyoruz demiş. Eyvallah. Şimdi şarkı zamanı, şarkı dinliyoruz da bir tam böyle en sevmediğim zaman dilimindeyiz. Şey kısmı, yani süre kısmı, süre ayarlama kısmı. Buradan normalde basarım şarkıyı geçerim, hiç bakmam ama tam reklam zamanıyla ayar tutturma olayı olduğu zaman bir bizde ufak çaplı bir gerginlik olmuyor değil. Peki bir Melis Fis dinleyelim. Ah bu oldu.

Yeni saate merhaba diyoruz. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Çok kısa bir aramız var. Ara sonrasında buradayız. 0533. Buradayız da bir dakika. Bak dedim ya az önce şu ayar yapma meselesi işte işkence diye. Tam böyle şu reklam zamanı hep de bana denk geliyor. Tam tuhaf bir zaman dilimi var bizde. Tamam şu muydu? Tamam bunu bir tekrar girelim bakalım. Yok bu değil. Bu şimdi bu saatte milleti duygusal şeye sokmayalım. Tam böyle o ara sıcak kısma denk geldiği zaman bizim playlist bir uçuyor gidiyor. Efendim 0533 155 4000 WhatsApp'ımız çok kısa bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. 112.
4: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
10: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

radyonuzdaydı o dönemler. Erkeğin peşinde koşup da kadından gerekli ilgiyi alamadığı zamanlarda bu şarkıyı dinlerdi, bu şarkıyı isterdi, gönderirdi. Sonra internet dayıları hala günümüzde maalesef bunu kullanıyor. Sosyal medya yorumlarında koca koca abiler gencecik kadınlara yorum yaparken cici kız prenses hala bu şekilde bunları yazarak hani böyle bir şirinlik olsun bir belki etkilerim moduyla düşüncesiyle yazmaya devam ediyor efendim. Yazmayın. Yani ben kadın dinleyenlere soralım bunu. Daha iyi cevabı onlar verecektir ama size tanımadığınız birisi DM attığında ya da yorum yaptığında bir fotoğrafınızda, videonuzda artık işte prenses nasılsın diye ya da cici kız çok tatlı görünüyorsun dediğinde bu sizi efendim etkiliyor mu? Aman yarabbi ne güzel bir mesaj yazmış, hemen buna cevap vermeliyim diyor musunuz? Böyle bir o kalp böyle bir pır pır ediyor mu efendim? Ben etmediği kanaatindeyim. O yüzden sevgili internetteki dayılarımız bunu yapmayın efendim. Çünkü başkaları görünce daha da kötü oluyor, gülüyorlar. Biz gülüyoruz yani. Prenses günaydın. Belki mesela eskiden hani bu etkileyici olabilir bu abilerin zamanında, gençlik yıllarında, ergenlik dönemlerinde ama belki diyorum, bak emin değilim. Ama günümüzde herhangi bir getirisi yok bu sözün. Boşu boşuna yoğunluk yani. Laf yoğunluğu, laf kalabalığı. Peki, devam edelim. Oğlum bunu nasıl yaptınız? Koskoca arabayı ortadan ikiye kestiler, trafiğe çıkardılar. Bu bizde de oluyor ama ikiye kesiyorlar. Önü başka, arkası başka oluyor arabanın mesela. Atıyorum bak, önü 2026 model oluyor. Arkası mesela 2020 model. Bunları görebiliyoruz zaman zaman. Ama bunlar bir arabayı ikiye bölüp iki ayrı araba yapmışlar. Avustralya'da bir içerik üreticisi Ford Festiva'yı ortadan ikiye keserek tek kişilik ultra dar bir otomobile dönüştürdü. Orijinal motor ve yürüyen aksamı korunan araç trafiğe çıkabilecek şekilde yeniden tasarlandı. Peki trafiğe çıkmaya izin veriliyor mu böyle? Kafana göre arabayı al ikiye böl, üçe böl, kaça bölüyorsan. İşte motoru falan koru orada, kaputu, onları daralt biraz. Hop trafiğe çık. Efendim böyle daha ekonomik oluyor. Ben bu arabanın modelini çok seviyorum, vazgeçemiyorum ama şimdi günümüz trafik yoğunluğuna baktığımız zaman park etmesi ayrı bir dert, trafik sıkışık vesaire falan, böyle yapıyorum hesaplı oluyor. Efendim Avustralya'daki içerik üreticisi Prop Department tarihin en küçük seri üretim otomobillerinden biri olan Ford Festiva'yı sıra dışı bir projeye dönüştürdü. Araç ortadan ikiden, araç zaten küçük. Araç ortadan ikiye kesilerek tek kişinin kullanabileceği ultra dar bir otomobil haline getirildi. Bak tek başına yan yaslayabiliyor arabayı. Yani hani soldan itiyor mesela, iki tekerlek havada. Projede arabanın gövdesi ortadan kesildi. Araç motosiklet benzeri oturma düzenine sahip tek sürücülü bir tasarımla yeniden inşa edildi. Ortaya çıkan otomobil bir motosikletten yalnızca biraz daha geniş olmasına rağmen tavanı, ön camı ve kapıları ile tamamen kapalı bir gövdeye sahip oldu. Cep otomobili. Ultra dar gövdenin güvenli şekilde kullanılabilmesi için araçta kapsamlı mühendislik çalışmaları yapıldı. Gövde güçlendirilirken süspansiyon sistemi yeniden tasarlandı. Direksiyon, fren ve gaz bağlantıları sürücünün yeni oturma pozisyonuna göre yeniden düzenlendi. Ayrıca aydınlatma, aynalar ve güvenlik ekipmanları içinde özel bağlantılar üretildi. Yani neredeyse bir sıfır araba parası. Efendim incecik gövdesiyle yollara çıkmış. Paylaşılan görüntülerde araç şehir içi yollarda ve otoyol bağlantılarında test edildi. Dar yapısı sayesinde sıkışık alanlarda kolay manevra yapabilen otomobilin düşük hızlarda dengeli bir sürüş sunduğu aktarıldı. Çünkü bunda yüksek hızda gitmezsin. Bir de bunda bir mesela giderken karşı yerden şöyle bir kamyon tır falan geçse onun yarattığı hava boşluğuyla beraber savrulur gidersin vallahi. Bak yüksek rüzgardan bahsetmiyorum bile, düşün. Hani oraya gelmiyorum bile yani.
11-16 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Salı gününü paylaşıyoruz sizlerle namütenayi muhabbette. Bendeniz Mahmut Uçakçan, 12'ye kadar buradayım efendim. Dediğimiz gibi biz de bunun farklı varyasyonlarını görüyoruz. Araç ortadan ikiye kesiliyor. Önü başka model, arkası başka model. Sonra bunlar bile satılıyor kazasız diye. Kazasız, değişensiz. Ondan sonra tabii ki gerçek ortaya çıkıyor. Ama gerçek ortaya çıkmadan mesela yanılıp alanlar da oldu bunu. Daha sonra mesela gerçeği anladılar. Arabayı işte kontrole falan götürüyor veya servise götürüyor, bakıma. Diyorlar ki abi senin araba bu ama önü bu ama arkası bu. Böyle bunları da görüyoruz. Pekala. Aykut kolay gelsin Mahmut abi. Herkese hayırlı işler dilerim. Şey vallahi sağ olasın. Kadir, trafikle ilgili yorumlarınıza harfiyen katılıyorum. Maalesef hiç ümidim kalmadı demiş. Yani evet doğru. O konuda açıkçası benim de pek ümidim kalmadı. O iş yüksek eğitim gerektiren ve süre gerektiren bir durum artık. Hani hop diye yarın düzelecek diye bir durum söz konusu değil. Hadi, toplumsal bir problem çünkü o. Yani artık hadi biz arada kaybolduk gittik. En azından yeni nesil mesela trafik konusunda ta ilkokuldan itibaren çok sağlam bir şekilde eğitimler verilerek konunun sadece araba kullanmak olmadığı konusunda bilgilendirilmesi şart. Bizden artık olmaz. Bizden geçti. Biz böyle devam. Yok yan baktın, yok önüme geçtin, niye direksiyon kırdın, vay efendime söyleyeyim yol benimdi. Biz bu kavgalara devam. En azından belki hani bizden sonra gelecek olan nesiller, şu an çocuk olanlar daha böyle bir medeni trafik dünyasında.

Canım Olmaz ki radyonuzda. Efendim teknoloji hayatımızın her alanında biliyorsunuz. Kullanıyoruz, kullanmalıyız da. Tabii ki tehlike boyutu var, risk boyutu var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor elimizden geldiğince. Bakınız papazlar da yapay zeka dönemine geçmiş. ChatGPT vaazlara girdi. Harika bir konu seçmişsiniz. Bu konuyla beraber sana istersen alternatif başka bir vaaz konusu daha sunabilirim. Amerika'da yapılan araştırma din adamlarının vaaz hazırlığında yapay zeka kullanımının hızla arttığını ortaya koydu. Araştırma vaazın manevi yönünün yapay zekaya bırakılmaması gerektiği yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi demiş. Amerika'da dini yaşam ve inanç eğilimlerini inceleyen Barna Group araştırması yapay zekanın kiliselerdeki kullanımına ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Araştırmaya göre din adamlarının yaklaşık 1/4 vaazlarını hazırlarken ChatGPT ve benzeri üretken yapay zeka araçlarından yararlanıyor. Bu oran bak 2024 yılında yalnızca %12 seviyesinde olması teknolojinin dini hizmetlerde kullanımının kısa sürede önemli ölçüde arttığını gösterdi. Bugünle ilgili bir tespit var mı? Yazmamışlar. O zamanki veriler tamam. Yenileri daha çıkartmamışlar. Araştırmaya katılan din adamları yapay zekayı doğrudan vaaz yazdırmak yerine çoğunlukla araştırma yapmak, konu başlıklarını derlemek ve ilk taslakları oluşturmak, örnek hikayeler bulmak ve sunum materyalleri hazırlamak amacıyla kullandıklarını belirtti. Ya bırak. Papaz Efendi komple oraya yazdırıyor. İşte, tamam, anladık biz onu. Bugün size harika bir konudan bahsedeceğim. Papaz vaaz veriyor. Ama bu harika konuyla beraber şu harika konu daha var. Oraya da yapay zekada hep böyle biliyorsunuz. Şimdi bir de baktığımız zaman yani her yerde hatta zaman zaman programlara bahsediyoruz. Bazı haber metinlerinde, gazete haberlerinde. Arkadaş metin öyle bir hale geliyor ki belli buram buram yapay zeka. Zaten çoğu yerde kullanılıyor. Çoğu haberde artık yapay zeka karşımızda ama cümlelerde sırıtıyor yapay olduğu. Vaazın manevi

0: bunu kısıtlıyor denmiş. Yani tabii ki. O konuda hemfikiriz. Çünkü dediğimiz gibi yani hani burada ne içindi? Bak örnek hikayeler, konu başlıklarını belirlemek, araştırma yapmak, ilk taslakları oluşturmak, örnek hikayeler bulmak ve sunum materyalleri hazırlamak amacıyla kullandıklarını belirtmişler papazlar. Hikaye. Belli abi sen bu bazı komple yapay zekaya yazdırıyorsun yani, kusura bakma. Ha karı bizi ilgilendirmez o sizin bileceğiniz iş ama böyle yani hani inkar etmeye de gerek yok. Kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır ama bak buradaki yorum da önemli. Vaazın manevi yorumunu kısıtlıyor demiş. Evet. Çünkü yapay zeka dediğimiz konuda maneviyat aramak çok doğru değil. Yani onlar yüzeysel yazıyorlar. Tamam mesela duygusal diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun ama hepsi yüzeysel. Çünkü yapay zekanın bir duygusu, manevi durumu falan filan yok yani. Bildiğin yapay. Durum böyle. Şimdi başka bir başka harika bir vaaz konusuyla devam etmek suretiyle devam ediyor vaazları. Ay ay ay ay, pekala bakalım şöyle. Son yarım saate gireceğiz yavaş yavaş. Bunu mu çalsak yok bunu çalmasak. Şurada şey vardı, Nilüfer vardı. O nereye gitti? Az önce gözümün önündeydi. Tamamdır. Çok kısa bir aramız olacak. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Salı gününü öğlenle buluşturuyoruz. Sizlerle ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534-844-7365.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Manifest Hileli radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız daha uzun yaşamın sırrını aktaracağız sizlere. Zaman zaman böyle haberler çıkıyor. Genelde bizim bildiğimiz taktik biliyorsunuz yoğurt. Bol bol yoğurt yemek, stresten uzak bir hayat yaşamak, bol bol gülmek falan filan. Bir ablamıza sormuşlardı, hiç unutmuyorum onu, bir teyzemize daha doğrusu. Hani bu kadar uzun yaşamanın sırrı nedir diye, evlenmemek demişti. Tabii onun fikri. Biz yorum yapmıyoruz yani, sadece onun fikri oydu. Efendim bu defa bakınız, 8-8-8 kuralı daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir diyor. 8-8-8 mi? Ne bu yani? Sağlıklı ve uzun bir yaşam için günlük alışkanlıkların büyük önem taşıdığına dikkat çekin uzmanlar. Sürdürülebilir bir yaşam düzeninin stresini azaltılmasına biz yaşamı sürdüremiyoruz işte, sıkıntı bu. Yani sürdürülebilir bir yaşamda yaşamıyoruz. Stresin azaltılmasına, kronik hastalık riskinin düşürülmesine ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam sürdürmenin en önemli yollarından biri günün farklı bölümleri arasında dengeli bir plan oluşturmak demiş. Bu yaklaşım kapsamında önerilen 8-8-8 kuralı günün 3 eşit parçaya ayrılmasını esas alıyor. Ha, 8 saat uyku, 8 saat çalışma ve 8 saat kişisel yaşam. Ha, o bizde yok o. Bizde 8 saat işte uyuyabildiğin kadar uyu, sonrasında tamamıyla şey... İş arasında yani çalışma arasında kişisel yaşam. Biz hani mesai bitti, iş bitti diye bir şey pek olmuyor biliyorsunuz. Uzmanlar düzenli ve yeterli uykunun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uyku sırasında vücudun kendini onardığı, bağışıklık sisteminin güçlendiği ve beynin gün içinde edinilen bilgileri işleyerek hafızayı desteklediği belirtiliyor. Ayrıca kaliteli uykunun hormon dengesini koruyarak obezite, diyabet ve depresyon gibi sağlık sorunlarının gelişme riskini azaltabileceği ifade ediliyor. Peki günlük ideal süre 8 diye hep öyle biliriz değil mi? Kim dedi bunu? Günlük ideal süre 8 de emin miyiz bakın? Bütün bilim dünyasını şaşkına çeviren. Çünkü neden? Mesela günlük 8 saat uykuyu alsak, 8 saat uyusak bile... Hafta sonu geldiğinde eğer alarm çalış veya 8 saat uyku için bile alarmı çalıştırıyoruz değil mi? Eğer 8 saat uyku yetiyorsa benim alarmla uyanmamam lazım mesela. 8 saat olsa bile ne oluyor? Alarm çalıyor. Bir kalktığımızda yine böyle bir falan bir şey, alarmı ertelesek mi falan filan diyoruz değil mi? O zaman belki 8 saat yeterli değil. Bence bizim uyku işini bir akışına bırakmamız gerekiyor. Bir tane tabela vardı. Neydi? İşe başlangıç saatleriyle bitiş saatimine öyle bir şey mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medyada. İşte açılış saati canım isteyince veya uyanınca mıydı neydi? Kapanış saati şeyine canım için canım isteyince falan filan öyle bir şeyler vardı. Onun gibi olması lazım mesai anlayışının. Biz ne yapıyoruz? Yine alarmı kuruyoruz. Tamam 8 saat ideal süre diyorlar. Ama o ideal süre emin miyiz yani? Vücut bunu biliyor mu? O zaman alarmla kalkmamam lazım benim. Yani kendim zınk diye uyanmam lazım. Ne bileyim öyle bir aklıma geldi. Evet, düzenli uyku bunları sağlıyor, doğru. Çalışma süresinin sınırlandırılması stresi azaltabilir. Bu kapitalist sistemde mi diyorsun bunu? Çalışmak için yaşıyoruz kardeşim, çalışmak için yaşıyoruz. Tatil için çalışıyoruz. Uzmanlara göre günün ikinci 8 saatlik bölümünün işe ayrılması uygun görülüyor. Sağ olun. Ancak çalışma süresinin sürekli olarak 8 saatin üzerine çıkmasının kronik strese zemin hazırlayabileceği vurgulanıyor. Uzun süre devam eden stresin kortizol hormonunun yükselmesine neden olabileceği. Bunun da zaman içinde insülin direnci, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ve metabolik sorunların ortaya çıkma riskini artırabileceği belirtiliyor. Çalışmamamız lazım. Çalışmamamız lazım. Ne bileyim, yani doğada gez, yat, uyu. Tabii bu herkesin istediği bir şey ama işte bunları yapabilmek için de para lazım. Kişisel zaman sağlık için önemli demiş. Bak, günün son 8 saatlik bölümünde kişisel yaşama ayrılması öneriliyor. Uzmanlar bu sürede aile ve arkadaşlarla vakit geçirilmesi, düzenli fiziksel aktivite yapılması, sağlıklı beslenilmesi, dinlenmeye zaman ayrılmasının genel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu ifade ediliyor.
Bu alışkanlıkların kalp ve eklem sağlığını desteklediği, ruh halini iyileştirdiği ve sosyal izolasyon riskini azaltmaya katkı sağladığı kaydediliyor denmiş. Güzel, bu da güzel. Ama şimdi bu 3'ü, bu 3-8 yani 8-8-8 nasıl yapacağız? Şimdi gece 12'de yatsak, sabah 8'de kalksın, tamam. Hadi yok, tamam, 10'da yatalım. 7'de kalkalım mesela. Ne oluyor? 8'de iş başı. 8-8-10. Abi bizim iş var ya, yine patlıyor. Ben sana söyleyeyim bak. Yani 3-8 olayı yine birinden feragat etmemiz gerekiyor. O da muhtemelen yine ailedir, sosyal yaşamdır. Bundan feragat edeceğiz yani. Şimdi işten yapamayız bunu. Şimdi bunun için mesela patrona söylesen, abi hani evet 8-8 bölüyoruz. Bu iş böyle yapacak, böyle yapacağız bundan sonra dersen, önce seni bir anlayışla karşılar. Sonra görüşme bittikten sonra muhasebe ileride sağda deyip o tarafa doğru bir yönlendirme olur yani. Biz yine kendimizden fedakarlıkta bulunacağız arkadaşlar. Diğer 2-8 saati toparlayabilmek için. 11.40 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım. Ercüment Mahmut Bey, hayaller tatil, hayatlar küçük sanayi demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ama sanayi de candır bak, küçük sanayi. Bilmiyorum hani orada ziyaret için mi oradasınız, çalışıyor musunuz? Özellikle böyle bir şey, oto tamiri üzerine. Ben zaman zaman böyle hiçbir işim olmasa da giderdim sırf çay içmeye. Bir de sanayi çayı denen bir şey vardır. Sanayi çayı güzel de sanayi kahvesi sıkıntı. Yani servis için gittiğin yerde, dükkanda sana orada kahve ısmarlarlarsa bir iki fatura geliyor. Geliyor gelmek. Çay yine bizden. Hani çay daha böyle bir samimi. Zaten kahve ısmarladıkları zaman hani işte Mahmut Bey, Hasan Bey diye hitap ediyorlar. Orada anlıyorsun ki gidişat pek iyi değil. Pek parlak günler bizi beklemiyor. Ama sanayinin böyle bir güzel tarafı vardır. Hani sohbeti güzeldir. Gidersin arada böyle sohbet varsa, böyle imkanınız tanıdık yoğunlardır ama öyle arabaları tamir ederken izlemek falan filan, hatta arada bir anahtar tutmak bir ucundan. Sanayi çayı mesela, sanayi tostu diye bir şey var ya, sanayi tostu arkadaş. O da çok güzeldir mesela. Bak sanayi çayı güzel, sanayi tostu güzel. Sanayi lokantası mesela, oradaki pilav. Orada niye böyle oluyor? Abi ne ayrıcalığınız var sizin de bu kadar güzel oluyor. Kolay gelsin hepinize. Pekala, bir adet manga dinleyelim efendim. Manga, sonra devam edelim.

0: Manga yine yeni yeniden radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bu nedir? Fatih'te akıl almaz hırsızlık kamerada denmiş. Yine ne oldu? Milyonlarca liralık vurgunu 10 dakikada yaptılar. Profesyoneller demek ki. De yalnız kamerayı galiba pek hesaba katmamışlar. Bak milyonlarca liralık hırsız demek, hırsızlık demek hani öncesinde baya bir çalışmak gerekiyor. Plan kuruyorsun falan filan. Sonuçta La Casa de Papel izledik yani. Tamam trafik yok belki ama teoride iyiyiz. Bavul dolusu altın. Vay arkadaş, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Ne oldu? Bir şahıs eşiyle birlikte kuyumcuya ait depodan piyasa değeri milyonlarca lira olan altını 10 dakikada çaldı. Depoyu nereden biliyorsunuz abi? Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemeye tutuklanırken bir bavul dolusu altının çalınma anıysa kameraya saniye saniye yansıdı. Bak işte her şeye hazırlanmışlar, her şeyi planlamışlar ama kameraya hesaba katmayınca... Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun deposundan 14 Temmuz'da piyasa değeri yaklaşık 170 bin lira olan 51 kilogram 482 gram eritilmiş hurda altın çalındı. Bu milyonlarca dedin, 170 bin liraya düşürün konuyu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızları tespit etti. Biri kadın iki hırsızın deponun bulunduğu çarşıya rahat hareketlerle girdiği, dikkat çekmemek amacıyla. Kadın hırsızın 10 dakika içinde altınları bir bavula doldurarak olay yerinden ayrıldığı görüntülendi. Hırsızlık büro amirliği tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda kısa sürede kimlikleri tespit edilen hırsızlar Nermin İ ile eşi Ersin İ olayın olduğu gece yarısı kağıthanede oturdukları eve yapılan baskınla gözaltına alınmış. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çaldıkları altınları bir çantaya koyarak banyo dolabının içine sakladıkları tespit edildi. Ekipler çalınan altınları evde yaptığı aramada buldu. Altınlar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan Nermin İ ve Ersin İ işlemlerin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Altınlar sahibine teslim edilmiş. Evet, hırsızlık anı kameraya yansıyor. Yalnız şurada var, hani şapka takmışlar sadece güvenlik önlemi adı altında. Hani kafada şapka var, belki hani kamera böylelikle tanımaz diye düşündüler muhtemelen ama işte öyle olmuyor iş. Yani teoride iyi düşünülmüş gibi görünüyor ama pratikte öyle şapkayla mapkayla olmaz. Ki şapkayla da bence zaten direkt dikkat çekiyor. Hani güvenlik kameralarında zaten geldiği zaman anlaşılıyor. Bak evet, şapka var kafada, yüzü aşağıda. Bu standart riskli bir görüntü zaten. Neyse ama tabii hani... Bak 170 bin lira diyor ama o 170 milyon galiba. Çünkü birkaç yerde haberle ilgili detaylar var. Gazete biraz kararsız kalmış. Manşette zaten milyonlarca liralık diyor. Sonra 170 bin liraya düşürdüler. Başka bir haberde de 170 milyon diyor. Yani 170 milyon herhalde, biz ne öyle diyelim. Rakam çok büyük ama hani depoya da o kadar çabuk girilebilir olması, o da ayrı bir sıkıntı bence. 11.49 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Ay, son 11 dakika, hadi yavaş yavaş toparlayalım programı.
1: Bursa Radyo S.

Bursa Radyo F. Mahmut'la Namütenayi Muhabbet.

0: Aylin Livaneli aşk olsun radyonuzdaydı. 11.56 saatler gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: Yıl 1993, Aşkın Nur Yengi'nin 3. stüdyo albümü. Sıramı bekliyorum. Albümün açılış şarkısıydı Avare. Sezen Aksu, Yelda Karataş ve Meral Okay birlikte yazmışlar bu şarkının sözlerini. Yunanlı besteci Yannis Karalis'in şarkısı üzerine. Ben de bu şarkıyla bugün merhaba diyorum sizlere. Bazen bazı albümlerde kenarda köşede kalmış şarkılar vardır ki bence bu şarkı her ne kadar A1 olsa da aynen bu özellikleri taşıyor. Aşkın Nur Yengi'nin çok fazla gün yüzüne çıkmamış, çok fazla bilinmeyen şarkılarından bir tanesi. 95.6 Radyo Esti'yiz. Günlerden salı, saatler 13.06. Güne bakan unutulmayanlarla başladı. Herkese merhaba, hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo Esti.

Harun Kolçak'ın Gir Kanıma adlı şarkısının da yer aldığı Beni Affet adlı ilk albümünden sonra. 1993 yılında yayınlanan ikinci stüdyo albümü En Büyük Aşk. Bu şarkının da sözleri Kadir Topucu ile beraber yazılmış, bestesi yine Harun Kolçak tarafından yapılmış. İskender Paydaş düzenlemesiyle albümün açılış şarkısı. İşte böyle albüm açılış şarkılarıyla başladık ve programı açtık. Ve yine anons edeceğiz, diyeceğiz ki kalbinizden gönlünüzden geçen eğer eskilere dair 90'lardan 80'lerden dinlemek istediğiniz şarkılar varsa Radyo Esin WhatsApp hattı 0533-155-4000 0533-155-4000 mesajlarınızı, isteklerinizi, şarkıları kimlere armağan etmek istediğinizle birlikte bekliyoruz.

Gelmeye başladı bile istekleriniz. Arada böyle slow şarkılar da olacak tabii ki. Ben slow başlamadım, hareketli başladım. Hareketli devam edeyim istiyorum özellikle bu sıcaklarda. Çok böyle slow şarkılara girmek istemiyorum ama tabii ki isteğiniz olunca sizi de kırmak olmaz deyip aralara sıkıştıracağız artık. Bir Barış Manço klasiği, Barış Manço şarkılarını severlere ve Barış Manço olsun da hangi şarkısı olsun, olursa olsun diyenlere, can bedenden çıkmayınca gidiyor istek sahibine.

Barış Manço can bedenden çıkmayınca çaldıktan sonra sevgili İknur şu anda İstanbul'da Ahmet'le birlikte ve beni dinliyorlar. Bu şarkıyı da kendilerine gönderiyorum. Boğazın senin sularına yaşamak ne güzel şey diyor Nilüfer şarkısında İknur ve Ahmet için.

Nilüfer çalarız da Kayahan çalmaz mıyız? Hem de daha önce Nilüfer'in de seslendirdiği bir şarkıyla Kayahan gelir radyolara. Yıl 91 ve sen mühimsin.

Sevgili Ezgi, araçta direksiyon başında ama kulağı bende. Ve şu anda tüm trafikte olan dinleyenlerimize de gelsin bu şarkı. 1997 yılında Eurovision şarkı yarışmasında bizi temsil eden Şebnem Paker, bu şarkıyla üçüncü olmuş ve Türkiye'ye o anki en iyi dereceyi kazandırmıştı. Sevgili Mahmut istedi Ömer ve Ezgi'ye göndererek. Şebnem Paker ve Dinle.

Sevgili Cahit için çalacağım bir doğuş şarkısı var sırada. Uyan. Biraz geç uyanmış bugün. O yüzden biraz geç açmış radyoyu. Özellikle bu şarkıyı seçtim kendisi için. Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra eski ama eskimeyen, unutulmayanlar Leman Sam'la devam edecek radyonuzda.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Reklamların hemen ardından Leman Sam bizlerle birlikteydi. Şevval Sam'la birlikte yazdıkları ve besteledikleri şarkısı Gül Güzeli, sevgili Banu Hanım ve Banu Doktor'un ve arkadaşlarına, tüm hemşire dostlarına geldi bu güzel ve keyifli şarkı. Kolay gelsin dileklerimizle. Mesai daha bitmedi ama kulaklar radyoda, kısık da olsa sesi dinlemeye devam. Yıl 97, Leman Sam'ın ardından Ali Güven bizlerle, şarkısı Yolcu'yla.

0: sana. Bazı şarkıları nasıl hatırlıyorsunuz? Nereden buluyorsunuz? Benim aklıma gelmiyor bu şarkıları çalmak. Hani hit olanlar var ki hit olmayanlarla aralarında hani şöyle biraz daha derece farkı var. En azından 94 yılından tatlı bela. Hatırlayanlara gönderildi bile. Ebru Gündeş'ten. Yavaş yavaş ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyorken Ahmet var sırada. Mesela Ahmet'in de aslında çok güzel şarkıları vardır albümlerinde ama hep bu şarkıyla anıldı. Hatta lakabı oldu. Ah canım Ahmet diyerek. Hatırlıyor bazılarımız. İşte o şarkıyla geliyor şimdi. Ah canım, vah canım Ahmet.
1: Bursa Radio F.

Ve Ayşegül Erdinç'le devam edeceğiz. Ayşegül Erdinç'ten bir şarkı. Ama hangisi olduğu yazılmamış. Öyle olunca da benim en sevdiğimdir. Alimallah. Yayınlandığı yıl 3 saat program yapıyordum. Yine radyoste sabah 9-12 arası. Bu şarkıyı 2 kez muhakkak çalıyorduk programda. Zaten süresi de az. O dönemlerde şarkılar 4 dakika 5 dakika. Ama bu şarkının süresi 2 dakika 28 saniye. Başlıyor ve bitiyor.

0: Burak Kutan'ın ilk albümünden, Benimle Oynama haricindeki hitlerinden bir tanesidir. Yıl 1994. Heyecanlıyım. Ve unutulmayanların sonunda son bir şarkı daha çalacağım. Ondan sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra artık günümüze geleceğiz. Yeni şarkılar çalacağız sizlere tam bir saat boyunca. Şimdi 92 yılından Emel Müftüoğlu ve Faka Bastın radyonuzda.
1: Bursa Radyo F.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: yine birisi için ağlıyoruz.
1: Yüreği ese ese dağılıyoruz.
0: Yüreği ese ese dağılıyoruz.
1: Bir sözüne yıkılıp şarkıların.
0: Bir sözüne yıkılıp şarkıların.
1: Takılıyoruz ama düşmüyoruz.
0: Takılıyoruz ama düşmüyoruz.
1: Bir de bizim için.
0: Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularındandır Funda Arar. Uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalışıyor. Yeni yepyeni bir albüm hediye etti bizlere. Tüm Şehir Duydu ismiyle. Bu albümün yine güzel keyifli şarkılarından bir tanesi Dava ile geldi radyolara. Fabio Taşer üstlenmiş albümün müzik direktörlüğünü. Albümde Gökhan Şahin, Günay Çoban, Burcu Tatlıses, Sabir Ceyhan, Murat Güneş, Daniel Taşer, İbrahim Başaran ve Namık Nagdeleviyev gibi isimlerin söz ve besteleri var. Toplam 10 şarkıdan oluşuyor albüm. Albümden yavaş yavaş tek tek şarkıları bizlerle paylaşıyor sevgili Funda Arar. Onlardan biriydi Dava. Kadın bir vokalle açtık, kadın bir vokalle devam edeceğiz. Hatta kadınlardan şarkılar çalacağım sizlere. En azından bir yarım saat. Onlardan birini de Nükhet Duru seslendirecek. Beni benimle bırakma.
2: Yok ki bu.

büyük isimler bunlar. Funda Arar, Nükhet Duru. Sırada kim var? 2026'nın en çok dinlenen albümlerinden bir tanesi oldu. Kafa Yüksek Kalp Kırık. Sıla'nın albümüdür. Albümün en sevilen şarkılarından Ağrı Başlı Serseri'nin klibi için Paris'te kamera karşısına geçmiş Sıla. Şehrin kendine özgü atmosferiyle bütünleşen Sıla'nın doğal ve Parisyen tarzı şarkının duygusunu yalın ve etkileyici bir görsel anlatımla yansıtıyor. Bırakma artık. Kreatif konsepti Toprak Göktaş, stil danışmanlığı Hande Kızıl, saç tasarımı Hasan Yavuz. Paris'in ikonik kokusu ve tarihi sokakları şarkı uygun bir biçimde adeta sinema filmi gibi olmuş ki klibi izletemiyorum. Sözler Sıla ve Umut Yaşar Sarıkaya, beste Bülent Özdemir ve Ağırbaşlı Serseri.

Bu arada şarkıyı size çalarken ben de klibine şöyle bir göz attım. Bence izlenmeli, muhakkak görülmeli. Sadece şarkıyı dinlemekle yetinmeyin. Şarkının klipleriyle beraber dinlediğinizde daha bir farklı, daha bir anlamlı oluyor. Mesela Sezen Aksu'nun Aşk Dansı için de geçerli. Bir şarkıyı dinleyelim, ayrıntılar az sonra.

Sezen Aksu, Türk pop müziğinin duayen ismi. Büyük beğeni toplayan Biz de Yeniden Başlarız albümünün dinamik ritimleriyle öne çıkan hit şarkısı Aşk Dansı'nı görsel bir şölenle taçlandırdı. Bu şarkıyı daha önce Erkan Güleryüz ve Kenan Doğulu da seslendirmişti. Bu albümde ise bir de benden dinleyin demiş sevgili Sezen Aksu. Sözü ve müziği kendisine ait, düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Bir de Merve Fatma'nın yönetmenliğinde bir klip hazırlanmış. Klipte Sezen Aksu'yu görmüyorsunuz ama geleneksel sinema estetiğiyle geleceğin teknolojileri bir araya getirilmiş. Sektörün öncü post prodüksiyon ekipleri, klipte görsel efektler yanı sıra genellikle yapay zeka sanatı elementleri de kullanılmış. Kumsal temalı, özgür ve kuralsız bir aşkı tasvir eden şarkı sözlerinden ilham alan video klip, muhakkak izlenmesi gereken çalışmalardan. Yani Sezen Aksu'nun son klibidir Aşk Dansı. Şarkısıyla buradaydı, klibiyle. YouTube'da artık bir ara tıklar izlersiniz. Meyra var sırada, yine kadın vokallerden. Sen Sana İyi Bak diyecek şarkısında, radyoda.

Kaya'nın sözü ve bestesi yıllar sonra İskender Paydaş yeniden düzenledi. Nilüfer seslendirdi sabaha kadar. 64. Uluslararası Bursa Festivali. Bu akşam Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası özel açılış konseriyle başlıyor. Şef İbrahim Yazıcı. Bu özel konserde Feona Dvali de konuk sanatçı olarak bizlerle olacak. Konser saat 21'de başlıyor Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Son biletler de bu bilette satışta. Kadın vokallerden şarkılar çalmaya devam dedik. Onlardan biri de Yan Cevcimik. Şarkısı Lambada.

bu akşam açılış konseriyle start verecek 64. Uluslararası Bursa Festivali. Perşembe akşamı Gölyazı'da çok farklı bir konser. Bayşan Oktyabar dünya turnesi kapsamında Ruh Terapisi adlı gösterisiyle bizlerle birlikte olacak. Müzikal bir gösteri Gölyazı'da. 24 Temmuz Cuma Derya Bedavacı, 25 Temmuz Cumartesi Elif Sanchez ve Dilek Türkan ve 28 Temmuz hadi bana senden yavrum. Salı Poezi konseriyle devam edecek festival. Derya Bedavacı ve Poezi Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda, Elif Sanchez ve Dilek Türkan ise İznik'te Roma Antik Tiyatro'da sahne alacaklar saat 21'de. Tüm konserlerin biletleri bu bilette satışta. Hep yeni çalacak değiliz. Aradan 2 sene geçmiş olmasına rağmen. Belki de bu yaz yine en fazla dinlenen şarkılardan bir tanesi olacak. Simge'nin şarkısı. Yazın tam ortasında. Önümüz yaz.

Söz ve beste Tamer Mustafa imzası taşıyor. Düzenleme Gökberk Çarakoğlu tarafından yapılmış. Zine Sali'nin yenisidir. Yeniden. Ardından kısa bir reklam. Reklamlar ki son reklam kuşağı. Ardından da bir yarım saat daha var. Güne bakan da yeni şarkılarla. Artık kadın vokallerle mi devam ederiz? Erkek vokalleri de işin içine dahil eder miyiz? Göreceğiz.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Türk pop müziğinin kraliçesi Gülşen Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla Türkiye'de pop müziğin kurallarını yeniden tanımlayan, sahne hakimiyeti ve büyüleyici performanslarıyla her zaman adından söz ettiren Gülşen, Bursalı hayranlarına unutulmaz bir yaz gecesi yaşatmaya hazırlanıyor. Yarın akşam Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde dev konserde ünlü sanatçı dünden bugüne dillerden düşmeyen en büyük hitlerini binlerce dinleyicisiyle hep bir ağızdan söyleyecek. Yatacağız kalkacağız oradayız. Yurtta aşk, cihanda aşk, bal ve dandan. Ve şimdi dinleyeceğiniz bangır bangır, enerjisi bir an bile düşmeyen dinamik şarkıları, muhteşem repertuarı, özel ışık şovları, güçlü sahne koreografileriyle tam bir görsel şölen. Gülşen yarın akşam saat 21'de Jolly Joker organizasyonuyla Bursa'da. Biletler Biletini Al'da, Bu Bilette, Biletix'te ve ayrıca Jolly Joker sitelerinde.

1 Ağustos Cumartesi 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alacak bir isim. Daha önce hiç unutmuyorum, Emel Sayın'la aynı sahneyi paylaşmıştı. Önce Emre Alto şarkılarını seslendirip ikinci bölümde ise Emel Sayın çıkmıştı sahneye. Şimdi tek başına baştan sona tüm konser onu dinleyeceğiz. Özel projelerle İstanbul'da konserler verdi ve Bursa'ya ilk kez Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda tek başına çıkacak Emre Altuğ Festival kapsamında 1 Ağustos Cumartesi akşamı. Saat 21'de başlıyor konserler. Festival konser biletleri ve etkinlik biletleri bu bilette satışa çıktı. Ve şimdi haberinin ardından Sevenler Ayrılmaz diyecek şarkısında Emre Altuğ.

Bengü Dur Nereye adlı yeni şarkısıyla bizlerle birlikteydi ve programın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorken festival haricinde yine Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda çeşitli isimlerin ve çeşitli konserlerin haberlerini de yine iletmeye devam edeceğim sizlere. Onlardan biri de Yaşar konseri. Yaşar 26 Temmuz Pazar saat 21'de. Yani pazar akşamı Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Divane, Kumralım, Kuşlar, Bir Tanem, Sevda sinemalarda. En sevilen şarkılarıyla, Jolly Joker organizasyonuyla Yaşar Bursa konseri 26 Temmuz Pazar saat 21'de Bursa'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletlerse Biletix'te, Bu Bilette ve Biletini Al'da satışta.

Yaşar da uzun süredir Bursa Kötürparkı Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkmamıştı. Bu pazar hasret gidereceğiz. Yaşar'ın en sevilen şarkılarını onunla birlikte söyleyeceğiz. Bursa Kötürparkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. O şarkılarından bir tanesiydi. Sevda sinemalarda. Peki konserler var. Açık Hava Tiyatrosu'ndaki festivalimiz başlıyor bugün. Tiyatro adına nerede ne var dersiniz? Aspera sahne. Yaz boyunca perdelerini kapatmadı ve oyunlarını sizlere sahnelemeye devam ediyor. Bu hafta 23 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.30'da Kocasını Pişiren Kadın adlı oyunu izleyebileceksiniz Aspera sahnede. Ayrıca 24 Temmuz Cuma akşamı da Hamlet adlı oyun var yine aynı sahnede. Haftaya da Sevmekten Öldü Desinler 29 Temmuz Çarşamba 20.30'da. Bu oyunların biletleri de yine biletina.com'da ve bu bilette satışta.

YouTube'dan Instagram'a, TikTok'tan televizyona kadar birçok platformlarda milyonları güldüren Hayrettin. Absürt mizahı, ani sürprizleri ve kurgusuz mizah gücüyle yıllardır dijital dünyanın en dikkat çeken komedyenlerinden biri. Şimdi ise bu enerjiyi Chaos Night'la sahneye taşıyor ve izleyicileri kahkahaya boğacak bir gece için şehrinize geliyor. Sürpriz konuklar, anlık doğaçlamalar, seyirci etkileşimli oyunlar ve her dakikasında bir sonraki anda ne olacak merakı yaratacak bir akış. Chaos Night, hem spontane hem kaotik yapısıyla eğlenceyi canlı ve tahmin edilemez bir deneyime dönüştürecek. Chaos Night'ın absürt enerjisini ve kahkahaya boğacak sürprizlerini kaçırmamak için 25 Temmuz Cumartesi saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olun. Jolly Joker organizasyonuyla Hayrettin'le Chaos Night 25 Temmuz Cumartesi 21'de Bursa'da Açık Hava Tiyatrosu'nda. Biletler biletini al da bu bilette ve Biletix'te satışta.

Bugünlük de bu kadar. Geldik programın sonuna. 14.58 saatler. Son şarkımı Barak Mengüş ve Edis'ten seçtim. Ayyaş'la bugünlük veda ediyoruz sizlere. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sia Otel, Termal ve Spa'ya teşekkürlerle. Sevgiyle kalın. Ah yokmuşuz.

0: Asya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
1: Rick

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yoruyor beni. Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Radyo S.
1: Gülüşünden biliyordum bir burukluk var. Ateşinle yanıyorken seni izledim.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 21 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Şef İbrahim Yazıcı ve konuk sanatçı Teona Dvali ile unutulmaz bir konser sizleri bekliyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem.

bir yemin, bir dua oldum dilimde. Ne ümidim biter, ne yası. Gün gelip her şeyi unutsam bile, sen unutulacaksın.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.